pundi pawartosipun Bu Sri Purnomo? Kula hadir, Mbak. Sing penting seger waras.